ha, gürü, ha, gürü, ha, gürü, ha, gürü, ha, gürü, ha, gürü, ha, gürü, ha, gürü, ha, gürü, ha, gürü, ha, gürü, ha, gürü, ha, gürü, ha, gürü, ha, gürü, ha, gürü, ha, gürü, ha, gürü, ha, gürü, ha, gürü, ha, gürü, ha, gürü, ha, gürü, ha, gürü, ha, gürü.